Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

anında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

yolu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulama ile benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053

Zamanında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerle sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız umuyoruz, iyisinizdir, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve değerli dostlarımız, bir şiirle başlamak istiyorum. Fakat şiirin öncesine öncelikle bir merhaba diyeyim, bir halini satınızı sorayım. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni yayın dönemimizde, yeni yayın anlayışımızla sizlere farklı programlar icra etmeye çalışırken oldukça yorucu bir tempoyla çalıştığımızı söylemekte fayda var. Bu yorucu tempo hakikaten de bizleri yorarken bir taraftan da çok mutlu edici bir duruma sahip veya konuma sahip. Yorulurken mutlu olmak gibi ilginç bir durum. Sanırım hayatınızın birçok yerinde, boyutunda böyle durumlar vardır. Yoğunluk, belki her gün aynı yoğunluk, yoğunluğu yaşamak istemezsiniz ama şöyle bir baktığımızda yoğunluğun olmadığı dönemler sanki daha sıkıntılı dönemlermiş gibi bir algı var bende. Belki katılırsınız bana bu anlamda. Programımızda belki konuşacağımız konu bu değil. Daha çok şiire yer vereceğiz. Şiirden, sanattan, edebiyattan bahsedeceğiz. Ve kültür, sanat ve haber programlarına ağırlık verdiğimizi az çok hissetmişsinizdir. Hissetmediyseniz de bu saatler itibariyle, bu dakikalar itibariyle hissetmenizi sağlayacak sunumlar yapmaya çalışacağız. Tabii ki bir internet radyosundan beklenenden daha fazla şeyler bunlar. Çünkü benzerleriyle kıyasladığınızda internet radyoları daha çok kayıtlarla, kayıt programlarla, hatta programsız müzik sunumlarıyla ilerleyen bir içeriğe sahip. Biz hakikaten de bir FM bandında olması gereken neredeyse tüm programları icra etmek gibi bir iddiamız var. Bundan sonra bu iddiayı güçlendirecek savları da önünüze sunmuş olacağız. Umuyorum bundan memnun kalırsınız. İşte yapacağımız programda onlardan biri olacak ve olmaya devam edecek. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyoruz kulaklarınızdan, oradan gönülleriniz akacak cümleler kurabilme meziyetimizi koruruz. Ya da öyle bir meziyetimiz yoksa onu kazanırız. Önümde Üstad Sezai Karakoç'un unutulmayan şiirlerinden biri var. Lili Yar var. Dilerseniz hemen o şiir aktarayım ve akabinde devam edelim.

bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yanaltışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl şekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl şekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli.

Ekmek hava kalın olmuş, ha kabarode Paris. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al. Al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultan olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi geleceksin Lili?

Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulun alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili'nin.

güzel bir şiirdi değil mi? Diyar Sezai Karakoç'un unutulmayan eserlerinden biridir. Belki birçok insanın da bildiği bir hikayesi vardır Liliyar'ın. Daha çok sanat eserlerinin sinemaya uyarlanması söz konusu olmuşken burada bir farklılık olmuş ve bir film bir şiire konu olmuştur. Liliyar şiirinin bir hikayesi söz konusu. 1953 Amerikan yapımı olan, yönetmenliğini Charles Walters'ın yaptığı Lily isimli filmden etkilenerek veya oradaki hikayeyi özgün bularak ortaya konmuş bir çalışmadır. Belki bunu bilmeyen de yoktur. Lily 16 yaşında temiz kalpli, saf, insanlara sonsuz güven olan bir güzel kız. Babasını kaybettikten sonra şehre tanıdıklarının yanına çalışmaya geliyor Lily. Onun da öldüğünü duyunca çaresiz bir şekilde kalacak bir yer ve iş arıyor. Sonra şehirde kurulan sirke gidiyor ve bu sirkte çalışan Marcus'la tanışıyor ve onun aracılığıyla burada garson olarak işe başlıyor. Ve Marcus'un gösterilerini büyük bir hayranlıkla izliyor. Marcus'la Lily arasında geçen bir hikaye bu. Ve Lily Marcus'u severken sirkte kukla oynatan Paul da Lily'ye aşık oluyor. Fakat Lily bunun farkında değil. Paul'u kaba ve sert bir olarak görüyor. Paul çok iyi bir dansçıyken savaşta sakatlandığı için sirkte kukla oynatmaya mecbur kalıyor. Hikayenin belki de daha sonra belki birçok varyantı çekilmiş olabilir, benzer bir öyküye tanıklık etmiş olabilirsiniz. Daha sonra Lily işten atılıyor değerli dinleyicilerimiz. Gidecek bir yeri de yok. Tüm umutları tükenen Lily tam böyle en sıkıntılı anında intihar etmeye karar veriyor. Tam o sırada perdenin arkasından havuç kafalı kukla çıkıyor ve Lily'yi yanına çağırıyor. Kuklayı oynatan Paul tabii ki. Lily ile kukla sohbeti başlıyorlar. Bir insanla cansız bir kuklanın konuşmaları sirktekilerin ilgisini çekiyor ve Lily'yi tekrar iş alıyorlar. Her akşam bu gösteri tekrarlanıyor. Ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle oluyor bu olay. Ve kuklalar, bu kuklaların kukla olmadığı besbelli diyor ya Üstad Karakoç, işte tam da bunu söylüyor. Bu arada Lily, Marcus'u işten işe sevmeye devam ediyor tabii. Marcus'un evli olduğunu duyunca Lily sirki terk etmeye karar veriyor. Bu arada yaptıkları gösterimlerle dikkat çeken ve Paul'e iyi bir iş teklifi geliyor. Fakat Lily olmadan bu işi başarmaları da mümkün değil. Lily eline bavulunu almış, sirki terk etmeye koyulurken kukla arkadaşı havuç kafayı yeniden beliriyor perde arkasından ve Lily'yi yanına çağırıyor. Bize veda etmeden mi gideceksin Lily? Bizi de yanında götür Lily şeklinde şiirde de geçtiği gibi konuşuyor. Yalvarıyor adeta. Kukla arkadaşlarından olan tilki Lily'ye hediye bir kürk almış. Borcunu ödemediği takdirde kendi kuyruğunu vereceğine dair anlaşma imzalamışlar. Lily, kukla arkadaşlarının kendisine gösterdikleri sevgi ve sadakatten dolayı gözyaşlarını tutamıyor. Kuklaların titrediğini fark ediyor. Bir ara Lily ve perdeye kalkıyor. Perdenin arkasında kaba ve sert diye tanıdığı Paul'u görüyor. Ona sen nesin, duygularını kaybeden bir canavar mı diye bağırıyor. Sirki terk eden Lily yolda tüm yaşananları düşünüyor ve çok sevdiği kuklaları oynatan, onları konuşturanın Paul olduğunu anlıyor. Yolda rüyaya benzer bir şey görüyor Lily. Kukla arkadaşlarıyla yürürken her birinin Paul'e dönüştüğünü, onunla dans ettiğini görüyor. O kuklaların aslında Paul olduğunu ve aslında Paul'ü sevdiğini anlıyor. Lily koşarak sirke dönüyor. Kapıda Paul tabii ki. Çocukça ve sevinçle Paul'e sarılıyor ve film böylece sona eriyor.

1953 yapımı olan bu film ardından 1954 yılında Sezai Karakoç Lili Yar isimli şiirini yayınlıyor. Şiir bu öyküyle okumadan da güzel aslında. Ben de bu öyküyü duymadan önce bu şiirdeki o lirizme, o müzikaliteye baktığımda etkilenmiştim. Etkilenmemek mümkün değil ama neydi yani, ne vardı burada diye sorduğumda olmuştu ama daha sonra böyle bir hikayenin var olduğunu öğrenince hikayeyle bütünleştirmiştim ama hikaye çok güzel tabii ki. Fakat hikayeyle bütünleştirmeden bile müstakil anlamda gerçekten de ortaya güzel bir usta işi çıkmış diyebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi güzel bir eserle veda edelim bence.

öncesine bir Sezai Karakoç şiirini daha ekleyelim. Ne okuyalım dersiniz? İlk isimli kısa bir şiiri var Sezai Karakoç'un. Dilerseniz hemen onu paylaşayım ve ardından çalacağım şarkı ve öncesinde okuyacağım şiir şu anda bizleri dinleyen tüm sevgili ve güzel insanlara armağan olsun. İlk diyelim aslında, ilk dediğimiz son olabilir. Buyurun bakalım.

Yanlış trenden indin. Seni şehrin aynasından geçirdiler. Sana baktım yıllarca hep aynı özlem penceresinde. Yürüyen ve kaçan yalın ve çocuksu özlem penceresinden. Denize karşı küçüle küçüle giden evleri ince ince karşılardın, olağan olağan karşılardın. Şen dünya içinde sen, dünya içinde bir avuç şen dünyaydın sen. Bahar bilgisi, güneş rengi, at soluğu ve sen. Seni çağırıyorum, geç gel ağlayan son bakireler içinde. Kadınlar taş heykeller gibi gelip geçer sarı kayalardan. Hangisine baksam sen kımıldar, sen seslenirsin içerlerden. Çekil karşımdan, sultanı cariyelerdir ama körlüğü diyorum. Körlük güneşe ve gözlerime doğru gelen. Sen bir el uzanışıyla aydınlanan yeni ay mısın? Geyik resimleriyle kabarık her köşen. Geyik derisinde akan ilk nehir. Bir el uzanışıyla ilk sokağın ağzında kaybolursan bağlayacağım. Leylaklarla akrepler gözlerine bakıp insan olurlarsa, çocuk cennetinde günahların ilkini sen işliyorsun demektir Suna. Parlayan denizler, gürültüsüz şiirler, kapanan kapılar sana göktaşlarını getiriyorlar. Seni sayıklıyor. Denemesi yanlış yapılmış. İlk ok. Denemesi yanlış yapılmış.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktı.

belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulama ile benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sol.
1: Metehan'ın, Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede, dünyada yok emsali. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu.

Türkiye. İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye. Var olun, sağ olun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Canan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

eden Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin

karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti.

etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdürüyor.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

Henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçi, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: düşündüğü.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den Türkmenlerin Ticaret Yolu programımıza hoş geldiniz.

0: Programımızın yayın konu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskeye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruz da ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ünlüs Türk Edebiyatçısı.
1: Ahmet Muhip Dranaz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü sanatçımız kendi deyişiyle hayatını şiirle bölüşmüş Ahmet Muhip Dranaz.
0: 1909 yılında Sinop'ta doğan Dranaz, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde çalışır bir süre. Hukuk öğrenimini yarıda bırakan Dranaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girer. Yedek subaylığını 2. Dünya Savaşı'na rastlayan yıllarda Ağrı'da yapan şairin hafızasından silinmeyen Ağrı adlı şiiri bu dönemde yazılmıştır. Ancak Ahmet Muhip'i en çok hatırlatan, geçmişle şimdinin bir toplamı olan, unutuş anlamını taşıyan Olvido'dur.
1: Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik, işte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, susmuş ninilerle gıcırdıyor beşik ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan sabaha karşı hatırlar bir gün camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğidir.

0: en bilinen şiirlerinden Olvido'nun hemen girişinde "Hoyrattır bu akşamüstüler daima" derken yalnızlığın hüznünü, yitirilmiş olanı sezdirir birden.
1: Ahmet Muhip Duranas, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 1946 yılında aynı kuruma başkan oldu. Zafer Gazetesi'nde günlük fıkralar yazdı bir yandan da. Daha sonraları Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.
0: Şiirlerinde bulutu, rüzgarı, denizi, dağı, çiçeği, yağmuru hiç eksik etmeyen Ahmet Muhip Duranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da veda eder hayata. Vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sinop'un Salı köyünde toprağa verilir.
1: Duranas'ın şiirinde insanları huzura, barışa götüren sevgi ve tabiat geniş bir yer tutar.

0: Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yönlendirmeleriyle şiir yazmaya başlar Dranaz. Çıktıkları sırada yankılar uyandıran bazı şiirleri Fahriye Abla, Olvido'yla 1947 yılında piyes yarışmasında ikincilik alan Gölgeler adlı oyunu onun tanınmasına yetmiştir.
1: Dranaz'ın şiiri, biçimi ve temalarıyla bir önceki kuşaktan Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından kurulup geliştirilen şiire yakındır.

Birçok edebiyat tarihçisinin ise Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte Yedi Meşalecileri 1940 kuşağına bağlayan, sese, şekil mükemmelliğine önem verişi ve Türkçe'de yeni bir şiir dili yaratmaya çalışmasıyla şiirimizde kendine sağlam bir yer edinen şairlerimizdendir Ahmet Muhip Tıranaz.

Kendisiyle yapılan bir röportajda, "Benim şiirlerimde vezin vardır, kafiye vardır ama ben ne kafiye düşkünüyüm ne de vezin mutaassıbı. Vezin ve kafiye üzerinde ayak direyişim, başladığım her şeyi en iyi şekilde bitirme çabasından kendimi yoksun kılmamak içindir. Ve ben, vezinli ve kafiyeli şiirden de yarınki anlayışı zevki duyuracak bir sonuç elde edebileceğime inanıyorum." diyerek kendi şiirini değerlendirir Dranas.

Edebiyatımıza birçok şiirleriyle yeni bir söyleyiş ve kendine özgü duyarlılık getiren Ahmet Muhip Tıranas'ı, ince uzun boylu, gözleri bir rüya aleminde yüzermiş gibi hafif dalgın, sesi yumuşak ve dumanlı, ağır ağır konuşuyor, daha çok dinliyor. Dış alemle pek ilgili görünmüyor. İçine dönük, hülyalı bir adam diye tanıtır bize Baki Süha Ediboğlu.

0: Mehmet Kemal, kitleler içinde çok sevilen Fahriye Abla adlı şiirin yazıldığı atmosferi şöyle anlatır anılarında. Ahmet Muhip'in gençliği eski Ankara'nın Cebeci semtinde hamam önüne yakın mahallelerde geçmiştir. Akşamüstleri kapı önlerine mangallar konur, yerlenir. Mangal yakılmamışsa ocaklar ateşlenir. Akşam yemekleri hazırlanır. Bu mahallede oturanlar genellikle şehrin yerlisi değildir. Uzak yerlerden gelmiş göçmenlerdir. Şair, hava keskin bir kömür kokusuyla dolar derken mahalledeki bu akşam hazırlığını anlatmak ister. Bir hayal kalır. Bu hayal güzel komşu Fahriye abladır.
1: Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimdeki tek çizgi bir sen kalmışsın, sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batışına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla.

İnsanın evren ve tabiat karşısındaki duygularını, şiirlerini lirik bir biçimde şiire dönüştüren Ahmet Muhip Tıranaz, bütün şiirlerini Şiirler adlı bir kitapta topladı. Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikest'te, Haluk'un Defteri kitaplarından seçmeleri ve Han-ı Yağma, Tarihi Kadim adlı şiirlerini günümüz Türkçesine çevirerek Kırık Saz kitabında bir araya getirdi. Bodler'den çevirdiği şiirler de vardır. Denemeleri ölümünden sonra Yazılar adıyla kitaplaştırıldı. 1940'lı yılların havasını yansıtan oyunlarında işlediği Düşle Gerçek, Geçmişle Şimdi, hayatla ölümü dramlaştırılmış şiirlerle anlatır. Oyunlarından Gölgeler 1946'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Abdülhak Hamit'in Finten adlı oyununu yeniden sahneye uyarladı.

Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarında geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

İran'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek Türkiye Cumhuriyeti Mısır

için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulama ile benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

yapmadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ağustos'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin atanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür.

iki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer gün.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 bin.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanın yöremsin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Saati.

Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok demesi yok demesi günahmış. Bir padişahın hiç çocuğu olmaz, olursa da yaşamazmış. Günlerden bir gün bu padişahın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Babasıyla anası, saraydakiler, dışarıdakiler, köydekiler, kenttekiler, yazıda yabanda kimler varsa herkesi bir telaştır almış. Bu kızı nasıl olsa da yaşatsak diye tasalara düşmüşler. İşin sonunda padişah hekimlere, hocalara başvurmuş, danışmış. Onlar da uzun uzadıya görüşüp kitaplar karıştırdıktan sonra padişaha, "Yerin altında gün girmez, dünya görmez bir mağara yaptırın. Varsın orada yaşasın da büyüsün. Ancak böyle olursa olur, başka çaresi yoktur," demişler. Padişah da çocuğu yaşasın diye çaresiz bu düşünceye uymuş, yer altında her yanı kapalı, yalnız tavanda bir küçük penceresi olan bir mağara yaptırmış. Yanına süt ninesini, dadısını, halayıklarını katmış. Böylece bir düzen kurulmuş. Bunlar gelir gider, nöbetleşe hanım sultanın işlerini yaparlar.

Tahir Alangu'nun derleyip kaleme aldığı Billur Köşk adlı masaldan bir bölümü sunarak başladık. Sizlerin de bildiği gibi masallar genellikle halkın yarattığı, ağızdan

0: ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen olağan dışı olayları anlatan öykülerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi Billur Köşk masallarını Cumhuriyet Devri yazarlarından Tahir Alangu derlemiş. Tahir Alangu, Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yozgat'ta başlayan öğretmenliğine Kepirtepe ve Ortaklar Köy Enstitülerinde, Van ve Erzincan liselerinde devam etti. 1956'da İstanbul'a atandı. Galatasaray Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği 1965'ten ölümüne kadar sürdü. Yazı hayatına ilkin bir şiirle giren Alangu, 1941-1942 yıllarında Yeni Türk ve Yurt dergilerinde o yılların en verimli kültür alanı folklor, çaba ve yayınları üzerine yazılar yazdı. Günümüz edebiyatının çeşitli kesim ve kişilerine yeni eserler, özellikle hikaye roman yayınlarına ilişkin inceleme ve eleştirilerine 1956'da İstanbul'a geldikten sonra Yenilik ve Yeditepe dergilerinde başlamıştı. Kitap olarak başlangıçta bir destan özeti, bir derleme, ölümler dolayısıyla anma kitapları çıkarmıştı. Bunları 3 ciltlik büyük incelemesi Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman ve belgesel, bir roman biyografi değerinde Ömer Seyfettin monografisi izledi. Çok sevdiği masal çalışmalarından 2 eser bırakabildi. Billur Köşk Masalları ve Keloğlan Masalları. Billur Köşk adlı kitap için Tahir Alangu neler söylüyor bakın.
1: Hikayeyi Billur Köşk ve Elmas Define denince Türkiye'de yüzyıldan beri halk arasına yayılmış, sevilerek okunmuş, derleyicisi bilinmeyen bir masal kitabı anlaşılır. Bir zamanlar Beyazıt Çemberlitaş çevresinde hanlardaki basım evlerinde her yıl 10 binden aşağı düşmemek üzere basılan, Darenteli kitapçıların heybelerinde Anadolu'nun ücra dağ köylerine kadar yol bulup gidebilen eserler arasında Billur Köşk kitabının daima seçkin bir yeri olmuştur.
0: Gelin el ele verip Billur Köşk'e gidelim sizinle.

0: Günler, aylar, yıllar geçmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış. Çekmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış, yerinde duramaz, bir yerde oturamaz olmuş. Dört duvar bir oda içinde bilinmedik, görülmedik köşeme kalır. Günün birinde aklına ta yüksekte, tavanın ortasındaki tepe penceresi düşmüş. Odada ne kadar masa, rahle varsa üst üste koyup üzerine tırmanıp tepe camını kırmış. Başını dışarı çıkarınca ne görsün? Karşıda uçsuz bucaksız bir deniz. Üzerinde gemiler yürür, güneş vurdukça şavkı yalım yalım gözler alır.
1: Evet, kız başını dışarı çıkarınca uçsuz bucaksız denizi, denizde gemileri görmüş. Bakmış ki yemyeşil ağaçlar salınır rüzgarda. Kuşlar ötüşür cıvıl cıvıl. Çiçek kokuları gelir dört yandan burcu burcu. Kız bir bakar, gözleri kamaşır, bir daha bakamaz. Dünyanın altından başka üstünün de olduğunu anlar. Sesten sedadan kesilir, dalar derin düşüncelere. Dadısı gelir, bir bakar ki yığılmış eşyalar üst üste. Tepedeki cam kırılmış, telaşlanır dadı.

0: aman bu eşyaları kim yığdı böyle, bu camları kim kırdı deyince, Hanım Sultan da derin uykulardan uyanır gibi silkinip, üst üste koyan, üstüne çıkan, camları kıran zavallı sultan benim. Bu dünyanın üstünde bir başka dünya daha varmış. Parıltısı gözlerimi, güzelliği hem aklımı hem gönlümü aldı. Aman beni bu dar yerden çıkarın, yoksa kendimi öldürürüm diye keser atar. Dadı bunları duyunca, bu halleri görünce korkular, heyecanlar içinde padişaha koşup ayaklarına kapanmış. Olup bitenleri Hanım Sultan'ın dediklerini bir bir anlatmış. Bunun üzerine almış padişahı da bir telaş. Hemen hekimleri, hocaları, akıl danelerini çağırmış, bunlar kızı muayene etmişler, baş başa verip danışmışlar, derin derin düşünmüşler. Sonunda bir yerde birleşip, padişahım, bu kızı artık dışarı çıkarın ama birden olmasın. Gözü de gönlü de pek yorulmasın. Her gün biraz gezdirir, yine mağaraya indirirsiniz. Gide gide bu dünyaya alışıncaya kadar diye kararlarını bildirmişler.
1: Günden sonra her gün dadısı Hanım Sultan'ı almış, sarayın bağlarında, has bahçelerinde dolaştırmış. Günden güne kız dünya yüzünün havasına, güneşine, suyuna, toprağına alışır olmuş. Günlerden bir gün gezinirken gül bahçesinde engin denizleri görmüş, düşünmüş. Sonra padişah babasının yanına gitmiş.
0: Ey benim şefkatli babam, şu görünen denizin üzerine billurdan bir köşk yaptırasın. İçine altından gümüşten dökülmüş mücevher kakmalı eşyalarla, sırmalı atlas kumaşlar, ipek halılarla döşeyesin. Budur senden gönlümün dileği diye ağlamış, yalvarmış. Padişah da, aman benim sultan kızım, seni ne dilekler, nasıl emeklerle elde ettiğimi unutmadım. Dilediğin köşk, saray, eşya olsun. Hazinelerim uğruna dökülsün, saçılsın demiş de oradan hemen mimarlara, ustalara emirler salıp hazırlığa girişmişler. Uzak doğu ülkelerinde bilinmeyen dağlardan çıkarılmış saf billur kayalarını kervanlarla getirtmişler. Denizin tam orta yerinde yapıya başlanıp tam bir yıl, başta padişah, ardında bütün ileri gelenler her işi bir yana bırakıp yalnız bu iş üzerine olmuşlar da ancak aralıksız çalışıp bitirebilmişler. Oradan padişaha haber gönderip hep birlikte derya kenarına gitmişler. Bakmışlar ki görenin gözleri kamaşır. Dille tarifi mümkün olmaz. Deniz ortasında yalpır yalpır çakıp durur bir billur köşk ki dünya yüzünde bir benzeri yok. Hanım Sultan gelip babasının elini öpmüş. O da, ey benim can kızım, işte dilediğin köşk bitti. Yanına cariyelerini, halayıklarını al da var gönül hoşluğuyla otur demiş ve billur köşkün altın anahtarını teslim etmiş.
1: Hanım Sultan cariyelerini, halayıklarını toplamış, birlikte denizin ortasındaki billur köşke gidip yerleşmişler. Çok geçmeden billur köşkün adı sanı 7 iklim 4 köşeye yayılmış. Her gün yerli yabancı binlerce insan gelir gemisiyle, sandalıyla billur köşkün çevresini dolaşırmış. Bu köşk üzerine şarkılar, öyküler söylenmeye başlanmış. Gün gelmiş, Yemen padişahının oğlunun kulağına da bu köşkün adı sanı erişmiş. Bir merak sarmış şehzadeyi. Gelen giden kim varsa hepsine sormuş. Onlardan billur köşkün hikayesini dinlemiş. Merakı dinledikçe, gün geçtikçe azalacağını artmış. Sonunda dayanamamış, padişah babasına gitmiş.
0: Ay benim şefkatli padişah babam, İstanbul padişahı derya yüzüne bir billur köşk yaptırmış ki adı sanı dünyayı tutar. Dille anlatmaktan aciz kalıyorlar. İzin verirseniz gidip görmek isterim. 3-4 aya kadar döner gelirim der de dileğini anlatır. Babası da izin vermezse olmayacağını anladığından hayır duasıyla destur verince yanına birkaç adamını alıp bir de gemi donatıp az zamanda yola çıkarlar. Gece gündüz durup dinlenmeden yol alır, denizler aşar, boğazdan geçerler. Aylarca yolculuktan sonra uzakta, deniz ortasında şavkı dünyayı tutan yüceden bir yapı görürler. Şehzade arkadaş.

0: Üzerine. Aradığımız yer burası olmalı der. Buradan birkaç günlük daha yol gittikten sonra Billur Köşkü'nün yanına anca varıp dört yanını dolaşırlar. Şehzade hala gözlerine inanamaz da düş mü görüyorum gerçek mi der durur ve bir zaman düşünür kalır. Bu halde akşam olup Billur Köşkü'nün karşısına demir atar döner yatarlar.
1: Herkes uyur gemide. Şehzade uyuyamaz. Düşünür durur. Öte yandan Hanım Sultan bir ara pencere önüne gelir dışarı bakar. Görür ki Billur Köşkü'nün önüne bir gemi gelmiş. Acaba kimindir diye düşünürken güvertede şehzadeyi görür. Göz kırpmaya, soluk almaya meydan kalmadan Hanım Sultan oracıkta candan, gönülden vurulur. Şehzade Hanım Sultan'ı görür, aklı başından, olanca gücü dizlerinden çekilir, düşer bayılır.
0: Bir hayli zaman sonra aklı başına gelip pencereye bakar ki kızı yerinde göremez. Rehaman nasıl etsem, hangi kulpa yapışsam da bir daha görebilsem diye oradan oraya koşuşurken takatsiz kalıp dinlenmek için bir yere ilişince içi geçer, uykuya dalar gider. Şimdi Hanım Sultan'dır, yüreğinin heyecanını dindirmek için bir zaman odadan odaya dolaşırsa da yine de avunamaz. Aman bir kere daha görsem diye pencere önüne gelir ki şehzade derin uykulara dalmış, dibi bulunmaz. Bir zaman hayran hayran seyreder. Neden sonra içine düşen ateşin ne soydan olduğunu iyice bilip derinlerden bir ah çekip iki gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtır. Bu gözyaşlarından bir damlası aşağıda geminin güvertesinde uyuyan şehzadenin yüzüne düşer, o anda silkinip uyanır. Başını yukarı kaldırır, görür ki Hanım Sultan'ın iki gözleri, iki çeşme kendisine bakıp bakıp ağlamakta. Gönlüne bir benlik gelip Billur Köşkü'nün sultanı bana bir bakışta vuruldu diye iyice şişinip aşağıdan kıza seslenir. İşte gemi, pupa yelken, doğru Yemen deyip hareket emrini verir. Demir alıp yelkenleri açarlar. Kız beri tarafta ağlayıp dövünürken geçer giderler.
1: Durup dinlenmeden yol alırlar. Günler sonra Yemen'e varırlar. Hanım Sultan Billur Köşk'te, Şehzade Yemen'de. Alıp kitabı elinize, devamını okumak size kalıyor. Dilerseniz bu kitapta yer alan Ağlayan Narla Gülen Nar, Muradına Eren Dilber, Zümrüdü Anka Kuşu, Sefa ile Cefa, Ali Cengiz Oyunu, Mercan Kız ve Öteki Masallarla başka kitapları da okuyabilirsiniz. Esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
3: Kitap Saati.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, bordo berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bordo berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, bordo berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulama ile benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 16. bölümünü aktaracağız.

avca koyundu. Küçük bir cemaat olan ve kimin yönetiminde olduğu belirtilmeyen avca koyununu 1663'te 10 asker vergi nüfusu ile 1080 adet koyun ve 22 adet de develeri vardı. Fakat yeni ildeki avca koyunlu mensuplarının sayıca daha kalabalık olduğu görülmektedir. Nitekim bunlardan 150 asker Behramoğlu İsmail Bey, Keçeloğlu Muhsin Bey ve Erzamanoğlu Hacı Murat Bey ile Yeniobabey Bey Ahmet Bey'in yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlardır.

Avcalı Avşarı. Avşar cemaatine mensup olan bir cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 60 asker vergi nüfusu ile 24 hane ve 36 toprak vergisi ile 13.935 adet koyunları, 1642'de 22 asker vergi nüfusu ile 1406 adet koyunları, 1663'te 23 asker vergi nüfusu ile 1651 adet koyun ve 8 adet develeri, 1667'de Mehmet Bey'in yönetiminde 24 insan vergi nüfusu ile 2967 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te yine Mehmet Bey'in yönetiminde 32 asker toprak vergisi ve 1 imam vergi nüfusu ile 3157 adet koyunları bulunmaktaydı. Ayrıca 17. yüzyılda az sayıda Ağcalı cemaatinin mensupları olduğu

Akaş, 1630'da Amik evine tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 14 asker evli vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları vardı. 1642'de Şam vilayetinde bulunan Akaş'ın 3 asker vergi nüfusu ile 145 adet koyunları, 1667'de 7 toprak vergi nüfusu ile 363 adet koyunları, yine 1673'te 7 toprak vergi nüfusu ile 392 adet koyunları bulunmaktaydı.

Arablu. Beydili cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de Musa ve İbrahim Bey'in yönetiminde 23 asker vergi nüfusu ile 3162 adet koyun ve 109 adet de develeri vardı. Musa Bey'e bağlı olan 27 adet vergi nüfusu da bu tarihte yeni ilde kayıtlı bulunmaktaydı.

3 şube olarak görmekteyiz. Bunlardan ilkinin 24 asker vergi nüfusu ile 3380 adet koyun ve 43 adet develeri. İkincisinin 6 adet vergi nüfusu ile 480 adet koyun ve 14 adet develeri. Üçüncüsünün ise 11 asker vergi nüfusu ile 1339 adet koyun ve 30 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de bu defa iki şube olarak gördüğümüz Araplı'nın, Araplı Musa Bey'in şubesinin 15 hane vergi nüfusu ile 1419 adet koyun ve 32 adet develeri, Araplı İbrahim adlı şubesinin de 13 adet vergi nüfusu ile 1259 adet koyun ve 2 adet develeri vardı.

Bundan sonraki sayımların yer aldığı 1673 tarihli defterde de bu iki şubenin aynı vergi nüfusu ile yine aynı miktarda hayvanlara sahip oldukları görülmektedir. Muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için bu cemaatin vergi kaynakları bir önceki deftere göre aynı yazılmıştır.

Baharlu. 1663'te Şam vilayetinde olduğu anlaşılan Baharlu'nun bu zamanda 6 asker, toprak vergisi ve vergi nüfusu ile 800 adet koyunları vardır.

Tabanlı Avşarı. Avşar cemaatinden olan bu cemaatin 1639'da 29 asker vergi nüfusu ile 2262 adet koyunları, 1642'de 25 asker vergi nüfusu ile 937 adet koyunları, 1663'te 15 asker vergi nüfusu ile 949 adet koyunları, 1667'de de Halep'te sakin oldukları anlaşılan 6 asker vergi nüfusu ile 200 adet koyunları bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaat Boz Koyunlu'nun bir mahallesi olarak

başı büyüklü. Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında iki hane, dört gelir vergisi vergi nüfusu bulunan başı büyüklünün 1639'da 13 hane vergi nüfusu ile 3496 adet koyunları, 1642'de 5 asker vergi nüfusu ile 630 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 1590 adet koyunları ve 4 adet develeri, 1667'de 4 adet vergi nüfusu ile 1773 adet koyun ve 6 adet develeri, 1673'te ise 4 adet vergi nüfusu ile 1400 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı. 1691'de padişah fermanıyla yerleştirilmişlerdir.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri

askerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

FM.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sibel Egemen'in seslendirdiği Hayret şarkısı.

Sıradaki şarkımız Işıl German'ın seslendirdiği Biliyorum O Sensin şarkısı.

Alo, buyurun. Alo. Anladım, sensin o. Konuş benimle, seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Bana 10 kere 100

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Banu'nun seslendirdiği Dert Olur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ali Kocatepe'nin seslendirdiği Hey Gidi Dünya şarkısı.

94.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, bordo berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bordo berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, bordo berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

ne hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğazın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin

hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdürüyor.

Etler başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Yemen'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulama ile benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

içinde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, türkmen ovası. Dillerde türküler, barak havası. Bir başkadır benim

yiğitler dolaşır her bir yanında. Davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında. Bir başkadır benim çoban beh sevdam.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıkanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

Adil Şandan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keş Ahmet Muxtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oqdan, Bir başqadır benim Çoban Bey sevdam, Bir başqadır benim Bir başqadır Çoban Bey sevdam.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumu dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin

0: Şimdi yalnız fenersin. Yolcusuz biri ayak dönüp.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadı.

var dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdürüyor.

için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon

920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğazın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: saatte. Geldim, geldim. Aa, Keloğlan. Niye böyle erken geldin?
1: Ay kızım, insan önce bir hoş geldin der. Niye geldin denir mi hiç?
0: Keloğlan, kusura bakma. Şaşırdım sadece. Hoş geldin. Hasta mısın? Neden erken geldin?
1: Hoş bulduk ay kızım. Evet, kötüyüm biraz. Karnım ağrıyor. Davul gibi şişti. Dün akşam çok yedim galiba.
0: Ya hep diyorum çok fazla yeme diye. Doymuyorsun ki.
1: Haklısın ay kızım, haklısın. Artık seni dinleyeceğim.
0: Aa Keloğlan.
1: Ay kızım, ne oldu, niye bağırdın?
0: Aklıma bir şey geldi. Geçen hafta gazetede küçük bir not vardı. Konusu da karın ağrılarında ne yapabilirizdi?
1: Peki ne yapabiliriz?
0: Ağrının geçmesinin çok kolay bir yolu var. Sen burada bekle.
1: Zaten yerimden kalkamıyorum ay kızım.
0: Al bakalım şu taze naneyi.
1: Ne yapacağım bunu?
0: Naneyi ağzına at. 10-15 dakika çiğne. Sonra da yut. Taze nane mideye iyi geliyor.
1: Ay kızım, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın.
0: Abartma Keloğlan. Hadi ye şu naneyi. Bir saat sonra iyi olacaksın.
1: Hey, hey, hey. Ay kız varken bana hiçbir şey olmaz.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

kalkan fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini

için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

Bakanı Abbas Serapçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erapçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erapçı, İran ile Umman arasındaki güven

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir an.

0: Çok sevindim Hacivat seni burada görünce.
1: Hanım yapmış, sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
0: Ben söz dinlerim Hacivat.
1: Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
0: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
1: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
0: Oh, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
1: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
1: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
0: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
1: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
0: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
1: Bir yerden miras mı geldi?
0: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
1: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
0: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
1: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
0: Hay hay, çıktı ya.
1: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
0: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
1: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
0: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
1: Tabii ya. Parasız dükkan olmaz.
0: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
1: Gelirim kara gözüm. Ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
0: Haklısın Hacivat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
1: Yani parayı çarçur ederiz.
0: Evet Hacivat, çarçur ederiz.
1: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
0: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
1: Kara gözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
0: Ne yapsan?
1: Akıllansan diyorum kara gözüm, akıllansan.
0: Akıllıyım zaten ben Hacivat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
1: O nasıl oluyor kara gözüm?
0: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
1: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
0: Çöftehor, öğreneceğim ya.
1: İnşallah kara gözüm.
0: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
1: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
0: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
1: Kara gözüm.
0: Söyle Hacivat.
1: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
0: Ben almadım ki.
1: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
0: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
1: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
0: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
1: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
0: Çöftehor. Az para olur mu? Amorti çıkmış.
1: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
0: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım.
1: Şempaze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
0: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
1: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
0: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
1: Ağlama kara gözüm. Artık ağlamak para etmez.
0: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
1: Ne yapıyorsun kara gözüm, gülmesene.
0: Vah vah vah. Of aman aman.
1: Ne yapıyorsun kara gözüm?
0: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarım ha.
1: Sakin ol kara gözüm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
0: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
1: Yani şu ki kara gözüm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
0: Bir akıl ver öyleyse.
1: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
0: Altın dolma kalemi de mi?
1: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
0: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
1: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Sekiska.
1: Türkçenin sesi. Bestelenmiş şiirler.
2: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Bil, tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Ortunava gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
1: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostlarım, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal ebru, gelgit ebru, şal ebru, somaki ebru, taraklı ebru, bülbül yuvası, çiçekli ebru, hatip ebrusu, koltuk ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Çiftçinin sesi.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

gittin. İçimde kaybolan papatyalar da gözlerin. Eski bir radyodan çabuk şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi bol bol yaklan altına.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

eden Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an. Burada yaşıyorum.
1: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
0: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde. Birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var. Mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskeye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
1: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
0: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
1: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe
0: günlük
1: mi?
0: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
1: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
0: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
1: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
0: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine artı kamplara bile. Bu İHA'nın artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
0: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden Samandere köyünden.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni,

YD-YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Svalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

SYD-YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, TEVDEM, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı PYD-YPG ile PKK-KCK arasında

Organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleri ile Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

PYD-YPG terör örgütünün El Gübeyn, El Mahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. El Gübeyn'de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD-YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Rinen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melaberho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldiyap'ta Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçi, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçi, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radio Yurt FM.
1: Dünya mani seslese, ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse, yüz levin zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa,

kaladan atın, endi kaladan atın, istirem gam üzümden, zalimlerin üzümden özüm kaladan atın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bülent Ersoy'un seslendirdiği Sabaha Kadar şarkısı.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm Türkçenin sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk sineması.
2: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki.
1: Bu nasıl yaz?

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

planlanan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini

okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçi, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Aman aman ben yandım, bir amırtiye aldandım, sen o...

0: Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence.
1: Çok sevindim Hacıvat seni burada görünce.
0: Hanım yapmış sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
1: Ben söz dinlerim Hacıvat.
0: Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
1: Köftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
0: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
1: Oh, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
0: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
1: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
0: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
1: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
0: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
1: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
0: Bir yerden miras mı geldi?
1: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
0: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
1: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
0: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
1: Hay hay, çıktı ya.
0: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
1: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
0: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
1: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
0: Tabii ya, parasız dükkan olmaz.
1: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
0: Gelirim kara gözüm. Ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacıvat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacıvat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Kara gözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum kara gözüm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacıvat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor kara gözüm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Köftehor, öğreneceğim ya.
0: İnşallah kara gözüm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
0: Kara gözüm.
1: Söyle Hacıvat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
1: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım.
0: Şempaze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama Karagöz'üm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Gülmesene.
1: Ah, ah, ah. Vah, vah, vah. Of aman, aman.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarım ha.
0: Sakin ol Karagöz'üm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki Karagöz'üm. Üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacıvat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacıvat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Git buradan.
6: Senden başka gidecek ne ya?

0: biri olmak lazım bence. En azından biri için.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti için tarihi düzenleme meclisten geçti. Terörsüz Türkiye

Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sonucu tarihi bir uzlaşma olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, yasanın ardından terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönemin başlamasının hedeflendiğini söyledi. Düzenleme, terör örgütünün silah ve mühimmatını teslim etmesi ve fiili varlığının sona erdiğinin tespit edilmesi halinde, kapsam dahilindeki bazı hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin hükümler de içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya ile önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker ile görüşmesinde iki ülke arasındaki yeşil enerji, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarında önemli işbirliği imkanları bulunduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Avusturya ticaret hacmini bu yıl 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkilerinde ise gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği diyaloğunda ilerleme sağlanmasının önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusundaki son açıklamalarından dolayı teşekkür etti. Üstel, Fidan'ın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğine yönelik sözlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının halk ve menfaatlerinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından kararlılıkla savunulmasının kendileri için önemli bir güven olduğunu ve güç kaynağı olduğunu vurgulayan Üstel, Fidan'ın açıklamalarının Kıbrıs konusunda güçlü bir mesaj taşıdığını ifade etti.

yaşamda mültecilerin dönüşü görüşüldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile Şam'da görüştü. Görüşmede Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşü ile Suriye'deki erken toparlanma çalışmaları ele alındı. Taraflar ayrıca dönüş yapan Suriyelilerin barınması, temel hizmetler ve geçim kaynaklarına erişiminin desteklenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Berhem Salih, Suriye'nin yeniden toparlanması için uluslararası toplumun desteğinin sürmesi çağrısında bulundu.

aşmasının öngörüldüğünü belirtti. Ekonomik büyümenin başta hizmet, ticaret, tarım, petrol ve madencilik sektörlerini kapsadığını ifade etti. Bernier yeni vergi sisteminde ise özel sektör ve yatırımları teşvik etmeyi, dar gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünü azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan yem üretiminde işbirliği. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yem üretimine yönelik yatırımlar için mütabakat saptı imzalandı. Anlaşma kapsamında Suriye'nin doğusunda yaklaşık 30 bin hektarlık alanda yem ve yem bitkileri üretim çiftlikleri kurulması planlanıyor. Proje ile üretim çiftliklerinin yem, imalat ve lojistik tesisleriyle entegre edilmesi hedefleniyor.

Kolombiya, Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanıdığını açıkladı. Kolombiya hükümeti işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıdığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı kararın İsrail'in kendini savunma hakkıyla bağlantılı olduğunu savundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür etti. Golan Tepelerini 1981'de tek taraflı olarak ihlak eden İsrail'in bu kararı Amerika Birleşik Devletleri dışında uluslararası toplum tarafından tanınmıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından tamamen kontrol edildiğini ve mayınlardan temizlendiğini öne sürdü. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin belirlediği şartları taşımaması halinde boğazın kapalı kalacağını açıkladı. Trump, İran'ın savaş nedeniyle tazminat talebini reddederek Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'la tazminat isteyeceğini duyurdu. Trump, çatışmalarda hayatını kaybeden veya yaralanan Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve siviller için de ödeme talep edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Fidan Libya'da temaslarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'taki temasları kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ayrıca Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi. Fidan'ın görüşmelerinde Libya'daki gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Mahmut Abbas Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştiriyor. 11-13 Ağustos tarihleri arasındaki ziyaret kapsamında Abbas bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Arap ülkelerinden Kolombiya'ya Golan tepkisi. Türkiye Cumhuriyeti ve Arap ülkeleri Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kararın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına aykırı olduğunu bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgaline son vermesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi de karara tepki göstererek Kolombiya'ya geri adım atma çağrısı yaptı.

Suriye'de Esed rejimi dönemine ilişkin ilk idam kararları. Suriye'de Devrik Beşer Esed rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili ilk idam kararları verildi. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, kararları mağdurların haklarının teslim edilmesi açısından tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Hattab, suçlara karışan herkesin adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi aralarında Devrik rejimin firarı lideri Beşer Esed'in de bulunduğu 9 kişi hakkında idam kararı vermişti.

Suriye'de gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için işbirliği. Suriye Tarım Bakanı Basel El Suveizan, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla EMBS İdari Mühendislik ve Kalite Şirketi ile işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede tarımsal ürünlerin güvenliği ve kalitesinin artırılması, pestisit ve gübre kullanımının denetlenmesi ile gıda tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ele alındı. Bakan Suveizan, Suriye tarım ürünlerinin yüksek kaliteye sahip olduğunu ve dış pazardaki ihracat potansiyelinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kerkük valisinden Türkmen halkları vurgusu. Kerkük valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa, Irak'ın egemenliğinin korunması ve Türkmenlerin haklarının güvence altına alınması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Ağa, hükümetin Irak'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerini güçlendirme çabalarını desteklediklerini belirtti. Irak'ın birlik ve güvenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Ağa, Türkmenler başta olmak üzere tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınması çağrısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere güvenmediğini söyledi. Tahran'ın görüşmeler boyunca kendilerine defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün Amerika Birleşik Devletleri donanmasında olduğunu savundu. NATO zirvesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılırken farklı bir uçak kullanılmasının ise güvenlik gerekçesiyle istendiğini doğruladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin davasını her platformda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması için mücadele edeceklerini vurguladı. Gazze'de yeniden imar sürecinin başlatılması ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail yönetiminin uzlaşmaz ve saldırgan tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Fidan, Libya'daki arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusu ve batısı arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, tarafların Libya'nın birleşmesine yönelik güçlü destek verdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapıcı ve arabulucu rolünü sürdüreceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem doğu hem de batıyla dengeli ilişkiler yürüttüğünü vurgulayan Fidan, Libya'nın birlik ve bütünlüğüne katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarat dereceye giren öğrencileri kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El Durubi lise bitirme sınavlarında dereceye giren öğrencileri Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Başarılı öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Şara, öğrencileri başarıları ve azimleri dolayısıyla ödüllendirdi. Görüşmede gençlerin deneyimlerini ve gelecek hedeflerini dinleyen Şara, bilimin önemine dikkat çekerek gençlerin Suriye'nin geleceğinin inşasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

işbirliği ve koordinasyonu artıracak. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülkenin güvenlik ve istikrarını destekleyecek işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerinde değerlendirildiği görüşmede ortak konularda temasların ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Büyükelçisiyle görüştü. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Evukasra, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Ortak ilgi alanına giren konuların da değerlendirildiği görüşmede karşılıklı koordinasyonun artırılması vurgulandı.

Ürdün, Suriye ve Irak arasında güvenlik işbirliği. Ürdün, Suriye ve Irak'tan askeri yetkililer ortak sınırların güvenliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda kaçakçılık ve yasa dışı sınır geçişleriyle mücadele, bilgi paylaşımı ve askeri koordinasyonun artırılması ele alındı. Üç ülke arasında düzenli görüşmelerin sürdürülmesi ve ortak güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İsrail Savunma Bakanı Lübnan, Suriye ve Gazze'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı. Katz, Lübnan'ın güneyindeki Şakif bölgesinde yaptığı açıklamada söz konusu bölgeleri güvenlik bölgesi olarak tanımladı. İsrail ordusunun kuzeydeki yerleşimleri korumak gerekçesiyle bu alanlarda kalacağını belirtti. Katz, hiçbir koşulda Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz dedi.

sayısı 1,7 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı yaklaşık 1 milyon 720 bine ulaştı. Geri dönüşlerin özellikle Şam, İdlib, Halep, Humus ve Dera'da yoğunlaştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği geri dönen Suriyelilerin yeniden düzen kurabilmesi için barınma, hukuki destek ve geçim imkanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İran Hürmüz Boğazı İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacak. İran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğaz üzerindeki ablukanın kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğu ve İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı açıklandı. Trump ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu savunmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşması hayati önemde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sistemin sarsıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri caydırıcılığını diplomatik hamleler

stratejik ortaklıklarla güçlendirdiğini, savunma sanayisini de kendi mühendisleri ve insan kaynağıyla geliştirdiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem bölgede hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba gösteren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların hakkını savunduğunu ve tarihin doğru tarafında yer aldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında çeşitli belgeler imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören belgeler imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih, Ortak Planlama Grubu toplantısı tutanağı ile serbest ticaret anlaşmasına ilişkin değişiklik kararını imzaladı. Mısır ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Afrika kıyı ülkeleri arasındaki ulaştırma bağlantısının güçlendirilmesine yönelik işbirliği mütabakatına katılım belgesini imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdullah Atı, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır ilişkileri güçlü temellere dayanıyor. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullah Atı, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 9 milyar dolara ulaştığını belirten Abdullah Atı, hedefin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. Abdullah Atı ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile aynı görüşte olduklarını ifade etti.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

eden Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

Sadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçi, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçi, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: are. Buzz, buzz, buzz. Are. Buzz, buzz, buzz.
1: Ne yapıyorsun öyle Keloğlan?
0: Salondaki arıyla oynuyorum ay kızım.
1: Dikkat et de seni sokmasın.
0: Bana hiçbir şey olmaz ay kızım. Çünkü ben arıdan daha hızlıyım.
1: İlahi Keloğlan, senin kanatların yok ki. Nasıl hızlı olabilirsin?
0: Tamam tamam, belki benden daha hızlı ama ben de çok dikkatliyim.
1: İyi, sen bilirsin.
0: Arı, vız vız vız, arı. Aman arı, güzel arı. Ben ne yaptım sana şimdi?
1: Ne oldu Keloğlan? Yoksa?
0: Haklı çıktın ay kızım. Arı beni soktu. Yoğurt var mı? Canım acıyor.
1: Onun acısı yoğurtla geçmez Keloğlan. Ben biliyorum senin ilacını.
0: Neymiş bakalım benim ilacım? Çabuk olur musun ay kızım?
1: Önce buzdolabından soğuk su alıyoruz. Sonra da üzerine karbonat ekleyip şöyle karıştırıyoruz. Geliyorum.
0: Oy, güzel arı, canım arı. Neden yaptın bunu bana?
1: Arı da seninle oynamak istedi galiba.
0: Benim canım acıyor. Sen gülüyorsun ay kızım. Hadi şu karışımı sür de acım azalsın.
1: Tamam tamam, sürüyorum. Biraz soğuk. Bu yüzden önce biraz canın acıyabilir.
0: Zaten canım acıyor. Fark etmez. Ah, soğuk iyi geldi. Ne var bunun içinde ay kızım?
1: Karbonat var Keloğlan. Şimdi acısını alır.
0: İyi geldi sanki ay kızım. Aklına ve ellerine sağlık.
1: Rica ederim Keloğlan. Sen iyi ol yeter. Bir daha da hayvanları kızdırma, olur mu?
0: Tamam ay kızım. Bilemedim. Bu arı benden dikkatli çıktı vallahi.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Denizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sana bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Tınav'a gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiir.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Yancıbay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Yancıbay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Gencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Gencebay bestesi ve yorumuyla beğeninizi sunalım.

var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangını söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Allah'ımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlatanım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yerim. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz, vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüğüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, her kesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git. Ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yari Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler. Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde

önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

eden Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulama ile benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçi, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

0: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalya'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
2: Öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerinden gelen misafirlerin hikayelerini yabancı mısın da sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz farklı ve renkli bir misafir. Bugünkü misafirimiz hem Arap kültürünü hem de Türk kültürünü ya da Türkmen kültürünü bilen bir misafir. Onun için rengarenk bir bölüm sizi bekliyor. Hiç ayrılmayın. Hoş geldin Muhammed.
3: Hoş buldum. Teşekkürler.
2: Muhammed arkadaşlar Irak'tan gelmektedir. Ama Irak Türkmenlerinden sayılıyor. Onun için bekleyin bizi. Nasılsın Muhammed?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, şükür olsun. Nasıl gidiyor bu aralar? Ankara havalar.
3: Ankara havalar. İşte Ankara havalardan dolayı biraz grip oldum.
2: Ha, geçmiş olsun.
3: Teşekkürler. Bu arada ben Muhammed El-Mufti. Irak'tan geldim. Bağdat'tan daha doğrusu. Kimya mühendisliği okuyorum burada. Ankara Üniversitesi.
2: Evet.
3: Geçen sene geldim. Türkçe okudum. Ve şimdi devam ediyorum yani İngilizceyi.
2: İngilizce hazırlık okuyorsun.
3: Aynen,
2: şu an.
3: İngilizce hazırlık.
2: Siz de Ankara Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce mi? Mühendislik?
3: Hepsi İngilizce değil. Yani şöyle diyelim, %30 İngilizce. Bunun için yani benden İngilizce istediler.
2: Anladım.
3: Ve şimdi okuyorum onu.
2: İyi, Ankara Üniversitesi zaten kolay bir üniversite değil. Allah razı olsun.
3: Teşekkürler.
2: Ama yani şu aralar zaten rahatsın. Yani sonunda geçen sene Türkçe okudun, bu sene İngilizce'de. Ama gelecek sene için Allah yardımcı olsun.
3: İnşallah. Aynen, çok zor.
2: Allah yardımcımız olsun hepimiz. Muhammed, sen geçen sene geldin Irak'tan. Evet. Programı başlamadan önce biz konuştuk biraz. Sen normalde sen Irak'ta yaşıyorsun, Bağdat'ta yaşıyorsun. Ama senin ailen, senin baban daha doğrusu Türkmen kökenli.
3: Evet.
2: Değil mi? Türkçe biliyor muydun peki?
3: Ben hiç bilmiyordum.
2: Bilmiyordun hiç.
3: Bilmiyordum.
2: Sizin yani, evinizde hangi dil konuşuyorsunuz?
3: Arapça da konuşuyorum. Evet. Babam şöyle,

0: Niye evde sadece Arapça konuşuyorduk?
1: Sen de Türkmenci bilmiyorsun hiç.
0: Yani bilmiyorum maalesef. Evet, öğrenmedim. Bunun için yani Türkiye geldiğinde en sıfırdan başladım.
1: Ha, sıfırdan başladım. Evet. Türkçe hiç bilmiyordum.
0: Hiç bilmiyordum.
1: Anladım.
0: Çok şükür şimdi.
1: Biliyorsun.
0: Öğrendim. Evet.
1: İyi. Yoksa senin burada programda ne işin var? Türkçe bilmiyorsan. Yabancı mısın? Değilsin. Peki Muhammed, biraz yani sen buraya geldiğinde biraz zorluk çektin mi? Zor geldi mi? Burada mesela Türkiye, sen Bağdat'tan, Irak'tan geliyorsun. Zaten yani Arap kültürüyle Türk kültürü çok ayrı bir kültür değiller. Arasında çok fark yok. Aslında benzerlikler var. Ama yine de Türkiye farklı bir ülke. Sen oradan gelmişsin, Irak. Tamam, oradan derken sanki çok uzak değil. Ötübüsle mi geliyorsunuz? Ötübüsle değil mi?
0: Otobüsle gelebiliriz ama şöyle yani çok zaman alır.
1: Kaç saat sürüyor?
0: Otobüsle yani Bağdat, Ankara'ya kadar 36-38 saat.
1: İnanamıyorum.
0: Evet, çok fazla.
1: Onun için...
0: Ama uçakla 2 saat yani daha iyi.
1: 2 saat, aynı yani Mısır'la yani, Türkiye aynı mesafe. Anladım. Şimdi yani şey diyordum, yani sen buraya geldiğinde zorluk çektin mi? Türk toplumu farklı buldun mu? Tabii biraz, yani biraz da olsa senin baban Türkmen olduğu için belki bir şeyler var yani sizde, yani Arapça konuşsanız bile evde, ama o kültür biraz var. Belki ondan dolayı mesela zorluk çekmemiş olabilirsin. Yani nasıl oldu sen geldiğinde buraya?
0: Yani geldiğimde en büyük zor yani gördüğüm Türkiye'de dil olarak.
1: Ha,
0: çünkü dil yani hiç bilmiyordum. Ve yani çok hafif bir şeyler öğrendim. Ve onunla yaşıyordum. Yani mesela eğer bir şey istedim bir mağazadan ya da bir yani bir lokantadan, hareketli ya da işaretli.
1: Beden dili kullanarak.
0: Yani kullanıyorum.
1: Bu zor.
0: Evet, çok zordu. Ama yani çok farklı bir kültür, yani çok büyük bir fark göremedim aslında.
1: Kültür olarak.
0: Evet, kültür olarak yani. Sadece dil hakkında yani.
1: Dil. Normalde zaten Araplar şey düşünüyor yani, Arap toplumlar Türkiye hakkında şey düşünüyor. Bilmiyorum, bu dizilerden kaynaklanan bir şey mi yoksa nasıl bilmiyorum tam olarak. Ama mesela şey diyorlar ya, Türkçe'de çok Arapça kelimeler var ya, Osmanlı zamanından kalan.
0: Evet,
1: hatta
0: doğru.
1: Ondan önce... ki devletlerden kalan, yani Türk devletlerinden kalan Arapça kelimeler. O kelimelerden dolayı şey diyorlar. Zaten bir Arap Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrenebilir. Hı hı. Ama bilmiyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Yani evet, Arapça kelimeler olabilir ama bazı kelimeler, ilk olarak bazı kelimeler, o Arapça kelimeler aynı Arapların kullandığı gibi Türkler kullanmıyorlar.
0: Evet.
1: Yani müsait kelimesi mesela, sen müsait misiniz? Müsait kelimesi normalde Arapçada gerçek anlamı yardım, yardımcı ya da yardım etmekten geliyor. Ama müsait Türkçe'de farklı bir şekilde kullanılıyor.
0: Farklı bir şekilde.
1: Müsait yani meşgul müsün gibisinden, izin alabilir miyiz gibisinden girmek için. Onun için bu ilk olarak, yani o ilk yanlış. İkincisi de dil olarak, dil yapısı çok farklı. Yani hem Türkçe, yani Türkçe tamamen eklemeli bir dil ama Arapça tamamen farklı bir dil. Çeki yani çekimlenen bir dil. Arapçada iştikak denilen şey. Onun için bir tamam, kesinlikle herkes tüm dilleri öğrenebiliyor. Zor dil diye bir şey yok aslında insan istese. Ama böyle Türkçe'de çok Arapça kelimeler var diye o zaman Araplar süper olur, mükemmel olur. Hı. Çok kolay bir şekilde öğrenirler diye bir şey yok aslında. Onun için sen, yani örnek olarak sen varsın şu an.
0: Evet. Aslında doğru diyorsun. Şöyle bir şey. Yani Türkçe öğrenirken biz çok fazla Arapça köken kelimeler gördük. Ama çoğu yani farklı bir anlam. Farklı bir kullanış.
1: Aynen.
0: Bunun için yani daha zor gördük. Çünkü biz biliyoruz bu kelimeyi öyle anlamı.
1: Aynen.
0: Ama Türkçe'de farklı bir anlam.
1: Aynı şekilde.
0: Ve Tömer günlerde yani hocayla şöyle kullanıyorduk. Mesela bir kelimeyi eğer bilmiyorsak Arapça'da diyoruz. Belki doğru çıkıyor.
1: Belki tutabilir.
0: Aynen, belki tutabilir.
1: Aynen.
0: Ama her zaman olmuyor. Ve bunu yani zamanla öğrenebiliriz. Yani

0: şey, hangi tabii, kelimeyi nasıl hangi, kullanılıyor?
1: Aynen hangi kelimeyi hangi durumlarda kullanılır? Yani güzel bir şey aslında.
0: Çok güzel.
1: Ama yani kültürler, yani bir dili öğrenmek, hakikaten bir dil öğrenmek çok güzel bir şey.
0: Çok,
1: yani çok güzel. Ve sadece o dil değil de, sen o bir dili değil de o kültürü, yani o dili konuşan insanların kültürünü, halkını, ahlakını, huylarını, şeylerini öğrenmiş oluyorsun aynı zamanda. Aynen. Yani dil sadece o şeylerden yoksul değil. Yani dil canlı bir varlık aslında.
0: Tabii ki de. Yani şöyle, aslında sadece değil. Yani hem kültür, hem nasıl kullanılıyor, yani nasıl kullanıyorlar bu dili, hangi durumlarla kullanıyorlar, ne zaman kullanıyorlar bu kelimeler, bu yani yapısı olarak Türkçe'de. Aslında yani çok güzel bir şey öğrendik. Sadece dil değil. Yani kültürde çok güzel bir şey öğrendik.
1: Aynen. Şimdi sen Bağdat'ta yaşıyorsun. Sen Bağdat'ta liseyi bitirdin. Orada lise eğitimini aldın.
0: Aynen.
1: Bağdat nasıl bir yer? Nasıl bir
0: Bağdat?
1: Bağdat, yani hatta şehir bile, yani ona bir şehir diyemiyorum. Bağdat bana, aklıma böyle şey gibi, bir ülke gibi geliyor. Bağdat tek başına. Yani sadece başkent değil. Bağdat içinde çok tarih kokan bir yer. Bağdat çok medeniyetler bulunduğu bir yer. Onun için ben böyle sadece şehir kelimesi bana çok, sen saçmalıyorsun yani. Bağdat'a şehir denmez. Bağdat nasıl bir yer?
0: Bağdat şöyle bir yer. Yani ilk olarak o Irak'ın başkenti. Bunun için yani dediğin gibi çok tarihi bir yer. Çok eskiden İnsanlar orada yaşıyorlardı. Uh-huh. Şimdi son zamanlarda Abbasi zamanlarda Abu Cafer el-Mansur onu yapılmış.
1: Kurumuş Bağdat'ı.
0: Ve hala devam ediyor. Yani Bağdat çok şey...
1: 8. yüzyılda kurulmuş Bağdat.
0: Evet, öyle bir şey.
1: Abbasi döneminde.
0: Evet, yani çok farklı bir şeyler görebilirsin aslında Bağdat. Her bölgede, her mahallede farklı bir şeyler görebilirsin.
1: Farklı milletler, farklı ırklar.
0: Hayır, ırk aynı ırk ama yapısı. Yani her mahalle farklı bir yapısı var.
1: Yani, bina olarak.
0: Bina olarak.
1: Aynen. Anladım.
0: Bunun için yani başka ne diyebiliriz Bağdat hakkında?
1: Kaç milyon sizin nüfusu?
0: Irak nüfusu 34 milyon yaklaşık. Hı hı. Ve sadece Bağdat yaklaşık 7 milyon.
1: 7 milyon fazla.
0: Evet, fazla. Biliyorsunuz onu şey, Dicle Nehri, hı hı, oraya, onun kenarında yani. Hı hı. Bunun için daha fazla bir güzellik verdi Bağdat'a. Hı hı. Yani gecelerde Dicle kenarında çok mükemmel bir yani havalar oluyor.
1: Kahire gibi, bizde Kahire çok mükemmel, başkent çok mükemmel.
0: Yani sizde Nil var.
1: Olsa, bizde Nil kenarında bilmem geceleri falan işte. Evet. Sen de aynı
0: i̇şte
1: şekilde
0: Dicle var.
1: Dicle Nehri.
0: Aynen. Çok güzel işte orada oluyor yani, özellikle geceler, yaz gecelerinde.
1: Ne yapılıyor mesela orada Bağdat'ta?
0: Yani
1: ne yapılabilir yani orada mesela, ne yaparsınız orada, ne tür eğlence, ne tür, hangi mesela müzeler falan işte orada var?
0: Müzeler orada var yani şey, Bağdat Müzesi, hı-hı, orada var. Çok büyük bir müze. Hı-hı. Onu görebilirsiniz. Aslında çok tarihi yerler var orada, hı-hı, Bağdat'ta. Hı-hı. Mesela diyebilirim orada bir kule var. Hı-hı. Yani Bağdat Kulesi. Hı-hı. Ve başka bir saat, çok eski bir saat. Hı-hı. Onun adı Kaşle.
1: Kaşle.
0: Evet. Hı-hı. Çok eski bir saat. Yani başka bir...
1: O şekilde yani şeyleri, müzeleri...
0: Yani müzeleri, evet, öyle oluyor. En büyük park orada Bağdat'ta Zevra Parkı.
1: Zevra.
0: Evet. Çok büyük bir park. Hem de hayvanat bahçesi de var. Hı. Evet. Yani bu şekilde.
1: Hı. Çok güzel. Bağdat. Bağdat harika. Aslında başka bir program olsa böyle bir konuşsak da Bağdat'la ilgili böyle tarih. Aynen. Çünkü zaten
0: bitmez yani.
1: Bin bir gece masalları zaten Bağdat'ta bayağı Bağdat'ta geçiyordu bir arada. Evet. Halife yani Abbasi halifelerin zamanında. Yani bayağı orada tarih yani. Tarihi kokan bir yer. Çok güzel ya. Muhammed sen şimdi geldin Türkiye'ye daha dediğin gibi böyle çok Türk yani az da olsa evet biliyorsun babandan dolayı ama daha Türk kültürünle çok şey olmamışsın. Daha biraz kendini farklı hissediyorsun burada. Geldin tanıştın. Türkiye'yi nasıl buldun? Şehirlerini gezdin mi? Şehirlerini. Neler yaptın? Sen anlat bize yani.
0: Türkiye'ye geldiğimde ilk olarak Ankara'ya geldim. Hı hı. Burada Türkçe öğrenmeyi başladım. Hı hı. Ama bundan önce aslında ben Türkiye'ye daha önce geldim. Hı hı. 2010 geldim
1: 2010'da.
0: Türkiye'ye. Evet. Babamla, abimle geldim. Hı hı. Gezdik oraya. Gördüm, çok beğendim. Hı hı. Tekrar geri gelmeyi çok isterdim. Hı hı. İşte 2015 geldim Ankara'ya.
1: 2015'te.
0: Evet, okudum, okumayı başladım Tömer'de. Biraz öğrendim, ondan sonra gezmeye başladım.
1: Evet.
0: Ve tabii ki ilk olarak yani
1: nereye
0: İstanbul'a
1: gittin?
0: Gittim.
1: İstanbul'a.
0: Evet.
1: Evet.
0: Mükemmel bir yer, mükemmel bir şehir. Hı hı. Çok beğendim. Tüm tarihi şeyleri gördüm. Camiler orada çok güzel, çok beğendim. Ve en sevdiğim şey İstanbul'da Boğaz manzarası. Boğaz özellikle mi? Gecede.
1: Gece.
0: Yani gerçekten
1: harika
0: onun
1: oldu.
0: Gibi görmedim hayatımda. Aynen. Çok çok güzel. Hı-hı. Çok beğendim onu. Orada binalar çok beğendim. Yani hayran oldum. Çok güzel bir binalar var orada. Tarihi binalar hem de yeni binalar.
1: Ben aslında bana sorarsan ben İstanbul'daki yeni binaları sevmiyorum. Hepsi gökdelen. Kendimi böyle yani evet modern bir şehir olabilir şey olabilir de zaten modern yani dünyada modern şehirler artık gökdelen falan yapıyor ama ben o yerlerde kendimi iyi hissetmiyorum yani böyle hep gökdelen kendimi çok küçük hissediyorum değişik ben daha çok doğal yerleri seviyorum eski tarihi yerleri seviyorum. Tabii bu benim görüşüm.
0: Benim görüşüm öyle. Yani diyorsun çok küçük hissediyorsun eğer çıkmazsan. Ama çıktıktan sonra bu binalara bayağı bir fark, bir görüş görürsün.
1: Tamam olabilir. Ya şu an biz bir psikoloğa ihtiyacımız var. Bir şimdi bizim analiz yapsın.
0: Aynen işte ben İstanbul'da... Tam adı hatırlamıyorum ama en yüksek küle oraya çıktım. Hı hı. Tüm İstanbul'da izledim. Gerçekten mükemmel.
1: Hisar'a mı çıktın yoksa? Hisar.
0: Hisar'a.
1: Hisar'a
0: evet.
1: Çıktın.
0: Aynen.
1: Hisar mükemmel. O başka bir şey. Ben de çıktım.
0: Mükemmel bir
1: bu harika.
0: Küle yani.
1: Bu
0: gerçekten
1: harika.
0: Gerçekten çok
1: harika.
0: Beğendim.
1: Bu gökdelen değil.
0: Aynen. Başka ne yaptım? Başka şehirlere de gezdim.
1: Hı hı. Nereye gezdin mesela?
0: Bursa'ya gittim. Uludağ.
1: Uludağ
0: yani
1: çıktı.
0: Tabii ki de.
1: Sen çok, yüksek çok yerleri güzel. Seviyorsun galiba.
0: Aynen çok severim. Orada çıktım. Tilifre'ye çıktım. Hı hı. Çok beğendim. Çok farklı bir şey yani. Hı hı. Şehirde... Yani...
1: Korkmadın mı?
0: Yok korkmadım. Yok korkmadım. Çok güzel. Yani aslında şehirde hiçbir şey yok. Kar yok. Hı-hı. Ama Uludağ'a çıktıktan sonra yani bayağı farklı bir şey gördük. Çok kar vardı. Ondan sonra yani kayak falan yaptık evet. Orada. Çok Hı-hı. güzeldi. Başka şehirlere nereye gittim? Biraz Karadeniz'e geçelim. Hı-hı. Trabzon'a gittim.
1: Vay.
0: Aynen. Geçen Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda gittim Hı-hı. Trabzon'a. Hı-hı. Uzungul'a gittim.
1: Hı-hı.
0: Evet yani orada...
1: Balık yemişsin kesin.
0: Tabii ki de. Orada yani çok severim ben balığı orada. Orada çok farklı bir şey. Yani hem göl hem de dağlar arasındaki hem de yeşil bir yer.
1: Yeşil, aynen.
0: Yani mükemmel bir şey.
1: Hı-hı. Hakikaten çok güzel. Peki başka? Nereye gittin?
0: Antalya'ya da gittim.
1: Vay be ya. Evet. Yeni geldin. Tüm şehirleri gezmişsin.
0: Aynen. İşte Antalya, Akdeniz. Yani başka bir şey. Yüzmeyi ben çok severim. Hmm. Onun için orada çok yüzdüm ve arkadaşlarımla çok takıldım. Orada çok şeyler yaptık.
1: Bir şey merak ediyorum. Oradaki balıkların tadı farklı mı?
0: Gerçekten yemedim orada.
1: Ha, orada yemedin Antalya'da.
0: Evet. Antalya'da anladım. Yemedim.
1: Farklı mı abi Antalya'daki balıkların şeyi? Balıkların tadı. Yani Akdeniz'in balıklarıyla Karadeniz'in balıkları. Farklı. Kasım abi farklı diyor. Evet. Ben de merak ettim de acaba. Başka nereye gittin?
0: Başka nereye gittim? Zonguldak'a gittim. Aslında Zonguldak'a gittim sadece bir şey için. Sadece yani... yüzmek için.
1: Ha, yüzmek için sadece.
0: Aynen.
1: Vay be.
0: Bir gün.
1: Muhammed'e mi bakın ya arkadaşlar? Sadece yüzmek için Zonguldak'a gittim.
0: Bir arkadaşımla oraya gittik. Aynı günde gittik ve geri geldik.
1: Kaç saat buradan? 3 saat mı yoksa?
0: 3 saat, 3,5 saat.
1: Öyle bir
0: çok
1: şey,
0: yakın
1: evet.
0: Bir yer yani. Gittik işte orada plaj falan yani takıldık. Gece de geri döndük.
1: Baya maşallah.
0: Çok güzel.
1: Geziyorsun ya Muhammed, geziyorsun, tuzuyorsun.
0: Ne yapayım, çok güzel Türkiye.
1: Tadını çıkartıyorsun. İyi ya, sen daha gençsin, tadını çıkart. Evet. Başkanına soracaktım. Şimdi mesela Irak'ta zaten benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan zaten Arap kültürü yemek olarak yemek kültürü, Arapların yemek kültürü farklı şeylerden. Yani çok farklı değil Türk yemek şeyinde. Ama mesela orada mesela en meşhur, Irak'ta en meşhur yemeğiniz ne?
0: En meşhur dolma diyebiliriz.
1: Dolma. Ama evet. Dolma ortak. Dolma
0: ortak.
1: Da burada
0: evet,
1: yapıyoruz.
0: Evet ortak ama
1: Mısır'da
0: farklı.
1: Mısır'da da yapıyoruz biz.
0: Ama farklı bir tadı var.
1: Yani... Ben daha önce aslında yedim. Bir arkadaşımız vardı Iraklı. Bize şey getirmiş, Allah razı olsun, dolma getirdi oradan. Ama dolmanın hakikaten tadı farklıydı. İçinde şey var, sarımsak mı koyuyorlar? Sarımsak, evet. İçine sarımsak koyuyormuşsunuz. Bir de çok fazla limon sıkıyorsunuz.
0: Limon, evet.
1: Çok fazla
0: çok
1: limon
0: fazla,
1: sıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de yani biraz yağlı.
0: Yağlı, aynen.
1: Yağlı. Tamam, güzel. Arkadaşımın getirdi, Allah razı olsun. Çok güzel, çok mükemmeldi. Annesi mi yaptı, kendisi mi yaptı, tam olarak hatırlamıyorum. Buradan ona selamlıyoruz bu arada. Arkadaşımızın ismi Nura. İşte yani güzel, eline sağlık, çok mükemmeldi ama çok fazla limon var içinde. Yani farklı. Mesela Mısır'da biz daha farklı yapıyoruz mesela. Bu kadar limon sıkmıyoruz içine. Yani hatta limon tamamen sıkmıyoruz. Herkes kendi isteğine göre, kendi tabağını alarak kendi isteğine göre sıkabilir. Bu içinde de şey olmuyor bizde. Sarımsak olmuyor. Sanırım Türkiye'de de aynı şekilde.
0: Aynen. İşte orada yani şöyle. Limon içinde yoksa
1: dolma yok.
0: Dolma yok. Lezzetli değil.
1: Lezzetli.
0: Öyle
1: değil.
0: Yani biz sayıyoruz. Evet. Yani onu çok limon koyuyoruz içinde.
1: İçine.
0: Bunun için daha tadı veriyor dolmayı.
1: Tat veriyor. Yani sizin işte yemek tadınız.
0: Evet, biraz farklı.
1: Evet. Ama güzel. Başka meşhur olarak ne var mesela?
0: Başka yemek. Bir balık var orada. Ama onun adı...
1: Dicle Nehri'nden.
0: Dicle Nehri'nde aynen.
1: Vay vay evet. Vay. Arkadaşlar geçen bir bölüm vardı. Bizim arkadaş vardı Sırbistan'dan, Damir. Damir'i hatta sen tanıyorsun.
0: Aynen tanıyorum.
1: O da Tuna Nehri'nden falan işte balıklar. Herkes kendi şeyinden söylüyor. Ben de diyorum ki Nil Nehri'nden... Yani, balıklar sizin Dicle.
0: Evet, balık orada yani mükemmel gerçekten. Hı-hı. Farklı bir yonla yapılıyor. Onun adı mezguf diyoruz onun
1: mezguf.
0: Yemek. Evet.
1: Nasıl yapıyorsunuz?
0: Balığa getiriyoruz. Bir ateş yakıyoruz. Onun etrafında balığa koyuyoruz.
1: Közlüyorsunuz. Yani böyle...
0: Közlemiyoruz aslında.
1: Şey gibi. Ne diyorlar ona? Bizde Mısır'da ya da Bedevilerin çölde bulunan kabileler, bulunan insanlar yemekleri ya da etleri şey pişiriyorlar böyle. Sanki böyle yuvarlayarak böyle. Kavrayarak böyle. Aha. Şeyin ateş altına bir ateş var. Sanırım sizde de aynı
0: aynen,
1: şekilde
0: aynen
1: balıkçı.
0: Aynen yonla yapılıyor. Evet. Hı-hı. Doğru. Ve aynı şekilde çok limon koyuyoruz onun üstünde.
1: Ama bu balık yani tamam anlaşılır yani. Balık, evet. Limon balık olmadan nasıl diyeyim? Limon olmadan balık olmaz.
0: Tabii ki de.
1: O var.
0: Ve bu yönle yani çok çok mükemmel oluyor.
1: Ne yani limon dışında bunun mezgüfün ne özelliği var?
0: Ne özelliği var? Bu
1: hangi baharat kullanıyorsunuz ya da nasıl?
0: Yani şöyle baharat olarak çok fazla koymuyoruz ama ateş onun çok güzel bir koku veriyor ona.
1: Hmm.
0: Yani farklı bir tadı veriyor.
1: Tamam neyle birlikte farklı ama bu sanırım bu farklı bir balığın türü.
0: Sadece şey Dicle'nin nehrinde balıkları yani şey
1: büyük
0: nehri.
1: Büyük mü küçük mü?
0: Evet büyük. Çok küçük büyük. Olmuyor.
1: Ha, küçük olmaz.
0: Aynen. Yani sadece nehri balıkları.
1: Hı hı.
0: Çok fazla bir tadı veriyor yani.
1: Hmm. Peki pilav mı kullanıyorsunuz?
0: Yani fark etmez.
1: Yanında ne kullanıyorsunuz?
0: Pilav olsun yani bazen şey ekmek de olsun.
1: Hı-hı.
0: Ekmekle yiyorlar. Ama dediğim gibi büyük olsun. Yani büyük
1: balık.
0: Evet büyük bir balık.
1: Büyük balık ve o şekilde yani ateş üzerinde böyle yuvarlayarak
0: evet.
1: Balığı ördürüyorsunuz ya.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Kesliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne işkence ediyorsunuz balıkları?
0: Aynen işte balık.
1: Tamam. Başka var mı böyle farklı bir yemek? Yani Irak'ta olup da Türkiye'de olmayan.
0: Yani
1: çok farklı. Bir yemek.
0: Çok farklı. Yani gerçekten görmedim çok farklı bir yemek aramızda.
1: Hı.
0: Ama farklı bir şekilde yapılıyor. Yani
1: hı.
0: Bazen aramızda yani şöyle
1: bir baharat farkı.
0: Baharat farklı. Tadı farklı. Evet.
1: Aynen,
0: ama
1: anladım.
0: Hemen hemen aynı yani.
1: Aynen. Peki burada Türkiye'ye geldikten sonra burada Türkiye'de olup da Irak'ta olmayan bir yemek çok farklı ya da çok sevdiğin Türk kültürüne ait bir yemeği çok sevdin mi? Farklı burada. En sevdiğin böyle yemek.
0: En sevdiğim yemek Türkiye'de. Çok zor bir soru.
1: Hepsini seviyorsun.
0: Aynen.
1: Hepsini seviyorsun.
0: Aynen. Hepsi seviyorum.
1: Ama belli etmiyorsun. Hiç belli bir yok yani şu
0: yok,
1: an.
0: Yok ben yani çok yiyorum ama çok
1: maşallah
0: şükür. Kilo
1: maşallah.
0: Almıyorum.
1: Arkadaşlar kilo almıyor.
0: Aynen. En sevdiğim yemek burada hani şey tavuk çok farklı bir tadı var Türkiye'de.
1: Yani, daha güzel.
0: Daha güzel.
1: Hı.
0: Evet daha lezzetli.
1: Nerede yedin?
0: Nerede?
1: Çok merak ettim şu anda.
0: Her yerde yedim.
1: Tavuk. Her yerde yiyorsun.
0: Evet.
1: Daha güzel diyorsun.
0: Çok güzel yani.
1: Hı.
0: Farklı bir tadı var. Tabii ki de burada çok çorbalar yapılıyor hı. Türkiye'de.
1: Burada
0: çok çeşit
1: çorba,
0: çeşit. Evet.
1: Kültürü çok çeşit.
0: Çeşitli bir çorbalar yani her gün yani yeni bir
1: çorba.
0: Çorbayı
1: bir ezgelin çorbası, bir mercimek çorbası, bir ismi neydi? Yoğurt çorbası, bir tarhana çorbası, bir de çok işkembe
0: aynen.
1: Çorbası. Yani çorbalar bitmiyor burada.
0: İşte yoğurt çorbası çok
1: şiriye
0: farklı.
1: Şiriye çorbası.
0: Evet çok farklı geldi bana. Daha önce denemedim.
1: Hangisi? Yani,
0: yoğurt çorbası.
1: Yoğurt.
0: Evet.
1: Ben yoğurt çorbasını sevmiyordum.
0: Yok ben seviyorum şimdi.
1: Ben sevmiyorum.
0: Başka yani ne olabilir? Yani dediğim gibi yemeklerimiz hemen hemen aynı.
1: Evet.
0: Çok sevdim ben onu.
1: Buradaki tatlılar falan.
0: Tatlılar işte. En sevdiğim tabii ki de baklava.
1: Baklava.
0: Yani evet. Başka bir
1: neyli
0: şey.
1: Neyli seviyorsun? Antep fıstıklı mı seviyorsun yoksa cevizli mi seviyorsun?
0: Yok fıstıklı seviyorum. Çok
1: hı.
0: Severim ben fıstıklı. Başka ne severim burada tatlılar? Ya çok çeşit bir tatlılar
1: çok
0: burada.
1: Çok çeşitli. Burada var ama.
0: Trileçe de çok çok severim.
1: Trileçe.
0: Baya bir şey yani.
1: Seviyorsun.
0: Bir... Evet.
1: Maşallah. Yemekle aran maşallah.
0: Aynen. Her şeyi aradım. Yani yemek hakkında her şeyi biliyorum.
1: Peki Muhammed şeyi geçelim. Burada Türkiye'de sen yani evet gezmek, tozmak, yemek falan işte. Sen onun dışında neler yapıyorsun?
0: Neler yapıyorum? Yani kültür hakkında daha araştırma yapıyorum. Yani her gün yeni bir şey buluyorum.
1: Hı hı.
0: Tarih hakkında yeni bir şey
1: Türkiye,
0: bulmayı. Evet Türkiye
1: tarih hakkında.
0: Aynen. Her gün yeni bir şey bulmayı çalışıyorum.
1: Etkinliklere falan katılıyor musun?
0: Evet tabii ki de yani.
1: Şey. Ne yapıyorsun mesela?
0: Ne yapıyorum mesela?
1: Yeni arkadaşlarla ediniyor musun? İster Türk olsun ister misafir uluslararası arkadaş.
0: Uluslararası arkadaşlarım yani daha nasıl daha farklı bir tadı veriyor. Çünkü onlar benim gibi yani yabancılar bilmiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi daha seviyorlar.
1: Ben artık yabancı kelimesini kullanmıyorum. Yabancı değil. Uluslararası öğrenci. Misafir öğrenci. Yabancı değilsin. Yabancı mısın? Yok değilim.
0: Yok değilim. Aynen öyle diyoruz. Bunun için yani çok gezmeyi istiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi istiyorlar. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Orada müthiş bir yer gerçekten. Yani onun tarihini bildikten sonra yani farklı bir görüş hakkında gördüm. Çok beğendim. Manzarası da çok çok güzel. Yani deniz kenarında yani müthiş bir şehir.
1: Çanakkale zaten yani şey dışında yani güzellikten, manzaralar dışında çok önemli tarihi bir yer olarak hem değerli. Yani Türkler için, Türk toplumu için çok önemli bir yer.
0: Aynen.
1: Çanakkale şehirleri zaten Çanakkale güzel ya. Çanakkale güzel
0: çok,
1: yani.
0: Çok güzel yani. Onun tarihinde bildikten sonra çok farklı bir şey bana gerçekten geldi.
1: Aynen. Evet, etken farklı bakıyorsun.
0: Önemli. Yani önemli bir yer Türkler için. Çok yani güzel, çok güzel.
1: Anladım. Peki burada Türk arkadaşlarım var mı?
0: Tabii ki var.
1: Nasıl, neler yapıyorsunuz mesela?
0: Neler, çok eğleniyoruz Türklerle gerçekten. Yani keyifli bir arkadaşlarım var. Eğlenceyi seviyorlar. Farklı bir kültür gelen insanlarla insanlarla tanışmak istiyorlar. Benim yani beni çok seviyorlar.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Yabancı diyorlar ki çok tatlı konuşuyorsun Türkçeyi. Aynen. Hem de çok bana yardım ediyorlar gerçekten.
1: Allah razı olsun.
0: Yani dil hakkında ya da başka şeyler hakkında tavsiye veriyorlar ya da yani çok severim onları.
1: Peki Muhammed, başka bir şey soracağım da ya da aynı soru farklı bir şekilde. Sen burada arkadaşlarla çıkıyorsun, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Okulun da var, ders çalışıyorsun. Başka aktiviteler falan yapıyor musun? Farklı kurslara gidiyor musun mesela?
0: Tabii ki de. Gitar. Şimdi gitmeyi gitar. Başladım. Evet. Onu öğrenmeye başladım.
1: Nasıl gidiyor gitar?
0: Güzel gidiyor ama zor. Ama zaman lazım.
1: Evet.
0: Onu çok çalmayı severim. Yani öğrenmeyi gidiyorum. Başka ne için gidiyorum? Çevirmeyi de katıldım.
1: Ha, çeviri, tercüman.
0: Evet, tercüman. Arapça ve Türkçe. Onu katılıyorum. Çok mükemmel bir şey gidiyor. Yani fazla boş zamanım yok. Hakkında.
1: Maşallah.
0: Evet.
1: Maşallah. Gelecek sene de hiç olmayacak.
0: Aynen. Bunun için ben şimdiden hazırlanıyorum yani.
1: Aynen. Muhammed, burada şeyden bahsedersek yani Türk arkadaşlarına burada mesela hiç böyle bir yani bir Türk arkadaşın var da onun evine gittin mi, ailesi seni çağırdı mı, öyle bir şeyde bulundun mu hiç? Yani böyle aile ortamında bulundun mu?
0: Tabii ki de yani bulundum, hem de çok arkadaşlarım öyle şeyler istedik. Ama ben yani utanıyorum. Aynen, gitmeye utanıyorum, çok utanıyorum.
1: Ama bence gitmen lazım. Yani özellikle öyle arkadaş, yani samimi bir arkadaşın varsa ve eğer davet ettiyse evine, bence gitmelisin. Çünkü hakikaten hayat orada değişiyor. Yani aile ortamı Türkiye'de aile ortamı çok daha güzel. Yani tamam gençlik böyle arkadaş ortamı mükemmel falan da gidiyoruz, eğleniyoruz falan şey yapıyoruz. Ama Türk kültürünü öğrenmek istiyorsan içinden dedikleri gibi içinden öğrenmek istiyorsan, gerçek olduğu gibi öğrenmek istiyorsan, o zaman aile ortamından öğreneceksin. Ya değerleri öğreneceksin. Anne baba, yemek falan, işte o ortamdan öğreneceksin. Ve sadece de Ankara'dan değil de çok daha Anadolu'ya git, oradaki aileleri ziyaret et eğer arkadaşların varsa, kesinlikle çok daha farklı ve tadı farklı. Bence gitmelisin, utanma. Tamam. Ama samimi arkadaşlarımla. Herkesle böyle o zaman
0: yok, beni, olmaz, ayıp olur.
1: Beni ailene götür falan işte.
0: Yok, çok ayıp olur. tamam. O zaman inşallah gideceğim.
1: İnşallah.
0: Yakın zamanda.
1: Yani bu benim tavsiyem. Başka ne soracağım? Buraya mesela Türkiye'de mühendislik okuduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani tabii çok daha var da mezun olana kadar.
0: Evet.

0: 5 mi? 6 mı?
1: Daha 4 sene var. Yani gerçekten şimdi tam bir plan koymadım ama kafamda çok bir yani çok şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi bir iş kurmak istiyorum. Ve Türkiye'de belki olur, başka bir ülkede de olur, ülkemde de olur. Yani tam karar veremedim.
0: Anladım.
1: Çünkü biliyorsunuz her yıl insan farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey görüyor. Onun kafa yani değişiyor. Anladım. Sürekli değişiyor.
0: Anladım. Peki burada nerelere gitmek istiyorsun? Yani böyle gitmek istediğin bir şehir var mı? Çok gitmek istediğin, daha gitmediğin?
1: İzmir.
0: İzmir'e gitmek istiyorum. Evet. İtalya'ya gittin. İzmir'e de mi gitmek istiyorsun?
1: Tabii ki de. İzmir'e gitmek istiyorum. Başka Mersin'e gitmek istiyorum.
0: Mersin güzel.
1: Van'a gitmek istiyorum.
0: Bir de güneyde güney mükemmel. Urfa, Mardin mükemmel. Orada yemekler harika.
1: Evet.
0: Harika harika.
1: Hatay'a gitmek çok istiyorum. Orada yemekleri çok güzel diyorlar yani. Tüm Türkiye'yi gezmek istiyorum ama çok farklı yani 81 şehir çok fazla.
0: Çok fazla. Evet. Ama inşallah zamanlı olur belki.
1: Evet inşallah.
0: Peki Muhammed hakikaten bugün seninle sohbet etmek güzel. Programımız güzel geçti, renkli. Senin bu ruhun, bu enerjinle birlikte güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Ama maalesef uyarı geliyor ve programımızın sonuna geldik. Ve biz arkadaşlar yani bitirmek zorundayız.
1: Evet.
0: Hakikaten çok memnun oldum geldiğin için bugün, davetiye kabul ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
3: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?

0: uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde.
1: Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız
0: ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Belelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Belelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Belelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

planlanan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini

Kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Laskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmişlerdir.

Bunlardan bozoklar, Hamik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesine ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yayılmışlardı.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmen ili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alev'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, Yayladağ'a çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murat'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

gelen kişi genellikle ırsi bir kurum olduğu ve beyliğin ırsi olarak intikal ettiği akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Alep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkadirli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne var?

diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Biden'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler,

Okulu için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

eden Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Semanağ'ın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

hakkında henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

için ön kayıtlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında

yakında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Semanağ'ın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552

0: bitebilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Böyle güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyundan. Vefasızlar kurttan yar, şuan eder koyundan.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü uyum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Menesinerem, yarasınar, bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz açak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çarşı gün toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar havar eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Karvan geldi hanı uçu, kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu. Binaya adaş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş hebes yağlı yer sever. Bir baş vur dostum bize, bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük dalan dalıp dalana. Erbil aydı, çarşıştan Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene tercih bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üreğim gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister. Bir garip can seçende gevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez ne ayıydı, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Alu yetse zulmetme, bin ali giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. Varım yokum yarıydı, elimden o da yetti. O da bitti.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Ağustos'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer günüdür.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytın aferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri de anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını ifade eden Erdoğan, daha yeni başlıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti vurgusu yapan Erdoğan, terör sorununun sona erdirilmesiyle ülkenin birlik ve kardeşliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Siyasi hayatında 50 yılı geride bıraktığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler, Bordo Berelilerimiz terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin terörle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki törende konuşan Güler, Bordo Berelilerin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığını belirterek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynadılar dedi. Özel kuvvetlerin modern savaş ortamının en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, personelin her zaman en iyi olmak için çalışması gerektiğini ifade etti. Güler, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecinin de terörü tamamen sona erdirmeyi ve ülkedeki huzur ile güven ortamını kalıcı hale getirmeyi

Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşerek, Türkiye Cumhuriyeti Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bağlantıları güçlendirecek anlaşmaların da imzalandığını belirten Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar için işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Başlar başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam'da Uluslararası Türk Okulu'nun açılacağını duyurdu. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilecek okul için ön kayıtların başladığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön kayıtlarla öğrenci talepleri ve okul kontenjanının belirlenmesi hedefleniyor. Büyükelçi Yılmaz, okulun açılmasına verdikleri destek dolayısıyla Suriye Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına teşekkür etti.

Suriye'den Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri tankerlerini hedef alan İran'a kınama. Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Andok'a ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırının uluslararası hukuk ve deniz seyri sefer özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada ticari gemiler ile enerji tesislerinin hedef alınmasının bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı artıracağı vurgulandı. Suriye, uluslararası hukuka ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırından 6 ayda 7 milyondan fazla yolcu geçti. Suriye'nin Lübnan, Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak sınır kapılarından 2026'nın ilk 6 ayında 7 milyon 69 bin yolcu giriş çıkış yaptı. En yoğun hareketlilik yaklaşık 2 milyon 470 bin yolcuyla Lübnan sınırında yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti sınırından 2 milyon 13 bin, Ürdün sınırından 2 milyon 200 bin, Irak sınırından ise 386 bin yolcu geçti. Aynı dönemde yaklaşık 391 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü bildirildi.

Kerkük'te günlük benzin kotası artırıldı. Kerkük'te günlük benzin tedarik kotası 1 milyon 920 bin litreye çıkarıldı. Karar Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın girişimlerinin ardından Irak Petrol Bakanı Basim El İbadi'nin talimatıyla alındı. Yeni uygulamayla benzin arzının istikrara kavuşturulması ve akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyrukların azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda 5 akaryakıt istasyonu daha tedarik sistemine dahil edildi.

konusunda henüz bir karar almadık. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Erakçı, Katar ve Pakistan'ın iki ülke arasında yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu, bunun müzakere anlamına gelmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Erakçı, İran ile Umman arasındaki güvenli güzergah görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Boğaz'ın açılmasının ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine getirmesi gereken diğer şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25